0: Bi ap fou biri.
1: Lèkri sa.
0: Nou salye Enso. Bon bagay. Ap salye Yayi Tchakanay. Dominique.
2: Kalo, kalo, kalo.
0: Frank Lena, bon bagay.
2: Marie Canel.
0: Sine Gavay, hein?